0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen

dreamed of.

salvation.

exist to live on my planet.

I look like I do not since I was shot.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben ve bugün de saat 10'a kadar hafta içi her gün olduğu gibi sabah programı için sizlere eşlik edeceğim. Stevie Wonder'la açtık Master Blaster, ardından Bésame Mucho dinledik ve The Doors'a da devam ediyoruz. Spanish Caravan şimdi Radyo Eksen'de. Hoş geldiniz programa.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 31 Ağustos 1987. Fleetwood Mac, Tango in the Night albümlerinde yer alan Little Lies single'ını yayınladı. Little Lies, Amerika'da 4. sıraya, İngiltere listelerinde ise 5 numaraya kadar yükseldi.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillen.

Belçikalı grup Absent-Minded 2017 senesinde Jungle Eyes albümünü piyasaya sürmüştü ve bu albümden The Kingpin dinlediğimiz şarkı Rory Gallagher'la devam edeceğim. Onun da 1979 senesindeki meşhur Top Priority albümünde yer alan şarkılardan birini dinleyeceğiz. Bad Penny ile Radyo Eksen Sabah programına şimdi devam edeceğiz.

0: 96.2. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Might Magic for Lovers bu geçtiğimiz aylarda Brighton'dan toplayıp da getirdiğim gruplardan biriydi. Sevdiklerimin arasındaydı White Magic for Lovers. Geçen sene piyasaya sürmüşlerdi albümlerini ve bu albümden The Boy from the Bookshop'tu. 96.2 Radyo Eksen'de dinlediğimiz topluluk. Şimdi First Aid Kit ile devam ediyoruz. Onları da İsveç'te zaten sevdiğimiz gruplardan biriydi ama albümleriyle birlikte döndüğüm First Aid Kit'in My Silver Lining şarkısıyla devam edelim programa.

0: try to keep on keeping on.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

İskoç indie rock efsanesi Teenage Fan Club yeni albümlerini 9 Ekim'de piyasaya sürecek. Merch Records'un etiketiyle 13. stüdyo albümleri olacak bu. Do Not Dare Dream albümlerinin ismi. Basın bülteninde söylenene göre, ben bilmiyorum, uzak bir İskoç adası olan Great Barnera'da kaydetmişler albümü. İlk şarkısını da Temmuz sonunda piyasaya sürmüşlerdi. Ben ilk defa çalıyorum şimdi Radyo Eksen Sabah programında. Day in the Sun dinledik. Şimdi Belen Sebastian'la devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'de Another Sunny Day sırada. Another

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakacağız şimdi.
3: We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now just look down and worry about our place in the dirt.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu hafta Interstellar'la devam ediyor. 3 Eylül'de gerçekleşecek gösterimde Christopher Nolan imzalı Interstellar izleyiciyle buluşuyor. Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in başrollerinde yer aldığı film, insanlığın geleceğini, zamanın sınırlarını ve sevginin gücünü etkileyici bir bilim kurgu anlatısıyla bir araya getiriyor. Film gösterimi 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. MovieFest İstanbul Paribu Art'ta sinema severlerle buluşuyor. Festival kapsamında dünya sinemasında heyecan yaratan yepyeni filmler Türkiye premierlerini yapacak. Dünyanın dört bir yanında sinema severleri bir araya getiren MovieFest, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Festival 5-6 Eylül tarihleri arasında seyirciyle buluşacak. 79. Cannes Film Festivali'nde iki başrol oyuncusuna en iyi erkek oyuncu ödülü kazandıran Coward, Pavel Pavlovski'ye en iyi yönetmen ödülü getiren Atayurdu ve Uncertain Regard bölümünden ödülle ayrılan Miasma Kampı Türkiye premierlerini MovieFest'te yapacak. Cannes'da büyük beğeni toplayan Arthur Harari imzalı The Unknown ve Na Hong Jin imzalı Hope da Türkiye'de ilk kez MovieFest'te gösterilecek. MovieFest film gösterimlerinin yanı sıra özel konuklarla söyleşiler, canlı müzik performansları, öğrencilere özel etkinlikleri ve yeme içme alanlarıyla sinemanın ötesine uzanan unutulmaz bir hafta sonu deneyimi sunacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2
1: Radyo Eksen.

Family of the Year 96.2 Radyo Eksen'deydi. 2012 senesinden de Hero, Loma Vista albümlerinin şarkılarından biri. Sonra Boyhood filminde kullanıldıktan sonra da daha da bir başarı elde etmişti ki çok tatlı bir şarkı bence. Albümün de iyilerinden de, senenin de, o senenin de iyilerinden de, 2012'den bahsediyorum. Şimdi Edward Sharpe and the Magnetic Zeros'la devam edelim. Onların 2009 senesinden bir şarkısını dinleyeceğiz. İlk albümleri Up From Below'un single olarak piyasaya sürmüşlerdi. Home, şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

T-Rex'ten The Bang A Gong Get It On Radyo Eksen'de Eagles of Death Metal'la devam ediyoruz. 20. yılı özel Avrupa turnesine çıkacakları yazıyor. Bu şeyin Dead by Sexy albümünün 20. yılı şerefine 26 yılı boyunca Amerika ve Avrupa turnesi gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Ama Josh Homme katılamaz çünkü o gördüğümüz kadarıyla kendi Queens of the Stone Age'le birlikte turnede sürekli de fotoğrafları geliyor. Avrupa diyor ama Avrupa ile ilgili herhangi bir bilgi yüklenmemiş şu anda. Eğer takip edenler, etmek isteyenler olacaksa hep Amerika. En son 3 Eylül'de Los Angeles gözüküyor hatta. Sonra ne olacağını bilmiyorum. Neyse ama şarkısını dinleyelim derim. Wanna Be in LA şimdi Radyo Eksen'de sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. The Sisters of Mercy 40 yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin en özgün seslerinden biri. Post-punk ve gotik rock temeli üzerine psikedelik dokular, metal hard rock etkileri ve dans odaklı ritimler ekleyen grup Dominion, Lucretia My Reflection ve Temple of Love gibi klasiklerle kendine has sound'unu kuşaklar boyunca taşımaya devam ediyor. The Sisters of Mercy 14 Eylül akşamı Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Criticize a Wicked Game 96.2 Radyo Eksen'deydi. Geçtiğimiz hafta belki sizin de karşınıza çıkmıştır. Çok ünlü bir moda evinin yeni reklam kampanyası için, bahar reklam kampanyası için kullanıldı şimdi. Burada reklam olmasın diye söylemeyeceğim ama Kate Moss'un karaoke yaptığı Wicked Game bir kez daha gündeme geldi. Hiçbir zaman da düşmedi belki de. Chris Isaak 96.2 Radyo Eksen'deydi. Ilsa devam ediyorum. I'm on standby şimdi sırada.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Delta Blues'un yeni dönem temsilcilerinden biri Valerie June. Yeni dönem dediğimde 2010 senesinde piyasaya sürmüşlerdi bu şarkılarını. Smokestack, Valerie June and the Tennessee Express albümünün açılış şarkısıydı. Dinlediğimiz Dire Straits'e devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Heavy Fuel'ı dinleyeceğiz. Bu arada bana ulaşmak isterseniz gülşah.güray@radyoeksen.com iletişimde tekrar hatırlatayım. Veya Instagram'dan Gülşah Güray yazın karşınıza çıkan hesaptan isterseniz takip edersiniz, isterseniz sormak söylemek istediklerinizi mesaj yoluyla iletebilirsiniz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir, bir mutluluk getir.
5: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Günün yenilerindendir. Radyo Eksen'le dinlediğimiz Beck'ten In The Night. Bu önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak olan yeni Beck albümünün single'larından da yavaş yavaş Spotify hesabına da yüklüyor şarkılarını albümünden. In The Night'da onlardan biriydi. Blonde Redhead'le devam edelim. 2024 senesinden bir şarkı dinleyeceğiz. Sit Down For Dinner'ın o turnenin kapsamında yayınladıkları özel bir single'dı. Daha genişletilmiş bir edisyon versiyonuydu. Blood Spilled'la, Blonde Redhead'le Radyo Eksen sabah programına devam ediyoruz.

Gossip'ten de Listen Up Radyo Eksen'de. Şimdi yeni projelerden biriyle devam edeceğiz. Benim de çok hoşuma giden bir proje var. Bu Generation. Generation'da yani Jenner'den sonra bir 8 geliyor, sonra Ion diye devam ediyor. Öyle Generation yazılıyor. Bu bir proje dediğim gibi. Yapımcı Benoît Hites ve Fransız yönetmen Romain Gavran'ın ortaklaşa yürüttüğü böyle distopik ve sinematik bir sanat projesi bu. Daha kısa film tadında çıkıyor. Daha önce de bazı şarkılar çalmıştım bu albümlerinden. Ki albümün ismi Love and Tears, ilk stüdyo albümleri oluyor. Oradan bir şarkıyla devam edeceğiz. Şimdi yeni Heart of Blue 96.2 Radyo Eksen'de. Şimdi sırada.

0: eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Yine günün yenilerinden Radyo Eksen'le dinlediğimiz Coco Ocayo Tandi Reglaldo'dan da dinlediğimiz bu şarkı. Temmuz ayında ilk olarak piyasaya sürmüşlerdi kendi Bandcamp dijital platformlarından. Graham Godfrey ve Jess Berry'den oluşan İngiliz alternatif soul ikilisi Tandi. Ve bu şarkıyı da Filipinler'de efsane bir stüdyo davulcusu olan Jun Ruglado ile birlikte kaydettiler. Eylül ayında 11 Eylül'de piyasaya çıkacak. Albümün ismi de...

dinlediğimiz şarkıyla aynı. Coco Ocayo. Şimdi yine yenilerden bir parçayla devam edeceğim. Bu Mayıs ayında yayınlanmıştı. Adrien Yonge'dan da bir şarkı bu dinleyeceğimiz. Afrodisco Makossa albümünün yeni single'ı, ilk single'ı Feel the High Life. Şimdi Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

92 Radyo Eksen'de sabah programı artık yavaş yavaş sona eriyor ama devam ediyoruz. Birkaç parça daha var programı kapatmadan sizlerle paylaşmak istediğim. Biri buydu, dinlediğimiz yenilerden Willow'a aitti. Crush on Eternity dinlediğimiz şarkının ismi. Willow Smith'in projesi Willow. Onu May Semolnes'le birlikte kaydettikleri şarkısı idi dinlediğimiz. Temmuz ayında da piyasaya sürmüşlerdi. Albümlerin ismi The Thread ve o albümden bir parçaydı bu dinlediğimiz Crush on Eternity. Doze'a devam edelim şimdi.

Programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Aralara yenilerden şarkılar serpiştirdim bugünkü programda. Yarın da her salı olduğu gibi listeyi birlikte yaparız. Sabah saat 7'de görüşürüz o zaman. İyi bakın kendinize ve dikkat edin. Hoşçakalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 31 Ağustos 1991. Metallica, Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven ve Nothing Else Matters gibi şarkılarının yer aldığı 5. albümüyle 4 hafta geçireceği Amerika listesinde 1 numaradaydı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getirden söylersen süreyi hiç uzatmadan

0: kurtarırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: Hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

James Ford'la çalıştıkları 5. albümü Dopamine Chamber 16 Ekim'de yayında olacak. Fontaine's DC ve yoldaki albümlerinden paylaştıkları yeni single'ları Marianne Radyo X'teydi. 80'lerin başında varlık göstermiş İskoç grup The Wake var sırada. All I Ask You To Do.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Avalanches'tan 6 yılın ardından yeni bir albüm geliyor. Birçok önemli konuk sanatçının yer aldığı No Bad Memories isimli 4. albümleri 16 Ekim'de piyasada olacak. Bu albümlerinden paylaştıkları şarkıları Kevin O ortaklığı taşıyan Blue Shadows Radyo X'teydi. Londralı grup Bar Italia var sırada. 2020 senesinde yayınladıkları ilk albümlerinden Skyline'i.

1979 tarihli ilk albümleri Entertainment'a yer almıştı. Gang of Four ve Return the Gift takibinde New Jersey kökenli grup Dramarama sırayı alacak. 1985 senesine ait ilk albümlerinden Anything, Anything I'll Give You.

Simon Green bildiğimiz adıyla Bonobo'dan 8. albüm geliyor. İngiliz prodüktörün Distance and Static isimli yeni albümü 11 Eylül'de piyasaya sürülecek. Bu albümde Joy Crooks işbirliği taşıyan şarkısı Always On Your Side Radio X'teydi. Bir başka yeni kayıt var sırada. Salt vokalisti Cleo Sol'dan da bu ay yeni bir albüm geldi. 5. solo albümüne ismini veren şarkısı Gentlewoman.

18. adını Chrome geçtiğimiz hafta yayınlandı. Ty Segall ve yeni şarkılarından Glass Radio X'andaydı. Tim Presley de bu sene 7 yıllık bir aranın ardından yeni bir White Fans albümüyle geri döndü. Prodüktörlüğünü Ty Segall'ın üstlendiği Orange isimli bu yeni albümden bir şarkıyla devam ediyoruz. Blind Your Son.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz seri.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Ödev yaparken kahven sana eşlik etsin.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

2015 senesine ait Depression Cherry isimli 5. albümlerinde yer almıştı. Beach House ve Sparks takibinde Manchester çıkışlı müzisyen Tasmin Stevens projesi TTSSFU sırayı alacak. Tam bir sene önce yayınladığı Blown isimli mini albümünden Call You Back.

0: 96.2 Radyo Esen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakacağız şimdi.
2: We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu hafta Interstellar'la devam ediyor. 3 Eylül'de gerçekleşecek gösterimde Christopher Nolan imzalı Interstellar izleyiciyle buluşuyor. Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in başrollerinde yer aldığı film, insanlığın geleceğini, zamanın sınırlarını ve sevginin gücünü etkileyici bir bilim kurgu anlatısıyla bir araya getiriyor. Film gösterimi 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. MovieFest İstanbul Paribu Art'ta sinema severlerle buluşuyor. Festival kapsamında dünya sinemasında heyecan yaratan yepyeni filmler Türkiye premierlerini yapacak. Dünyanın dört bir yanında sinema severleri bir araya getiren MovieFest, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Festival 5-6 Eylül tarihleri arasında seyirciyle buluşacak. 79. Cannes Film Festivali'nde iki başrol oyuncusuna en iyi erkek oyuncu ödülü kazandıran Coward, Pavel Pavlovski'ye en iyi yönetmen ödülü getiren Atayurdu ve Uncertain Regard bölümünden ödülle ayrılan Miyazma Kampı Türkiye premierlerini MovieFest'te yapacak. Cannes'da büyük beğeni toplayan Arthur Harari imzalı The Unknown ve Na Hong Jin imzalı Hope da Türkiye'de ilk kez MovieFest'te gösterilecek. MovieFest film gösterimlerinin yanı sıra özel konuklarla söyleşiler, canlı müzik performansları, öğrencilere özel etkinlikleri ve yeme içme alanlarıyla sinemanın ötesine uzanan unutulmaz bir hafta sonu deneyimi sunacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.
3: Şah Turgut yayında.
4: Radyo Esen.

Grup içinde yaşanan çalkantılar ve solo projelere yönelimin ardından Alabama Shakes 11 yıllık bir aranın ardından yeni bir albümle geri dönüş yaptı. I Must Be Dreaming isimli 3. albümleri geçtiğimiz cuma yayınlandı. Bu albümlerinin açılış şarkısı Tea Time adlı eksandaydı. Aretha Franklin'le devam ediyoruz yayına. I Say a Little Prayer.

Geçen sene yayınladıkları 6. albümlerinden bir şarkıydı The Best Drum of Death ve Never Gonna Drink About You. Toronto'dan bir topluluk Wine Lips var sırada. Geçtiğimiz cuma TV Dinner isimli yeni albümlerini piyasaya sürdüler. Bu albümlerinden Projector.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 31 Ağustos 1997. Oasis Be Here Now isimli 3. albümüyle İngiltere listelerinde 1 numaraya yerleşti. Piyasaya sürüldüğü ilk gün 1 milyon civarı satan albüm, İngiltere tarihinin en hızlı satılan albümü oldu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Türkiye BES modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Onları üçlü olarak tanımışlardık. Geçen sene yayınladıkları Is It Now isimli üçüncü albümlerinin ardından yollarına iki kişi olarak devam ediyorlar. Los Angeles'tan Automatic ve son albümlerinden MQ9 dinlediğiniz şarkıydı. 1983 yılından ESG şarkısıyla devam edeceğiz. Come Away with ESG isimli ilk albümlerinden Moody.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

2024 sonbaharında çıkarttıkları son albümü Cartoon Darkness'ta yer almıştı. Emil and the Sniffers ve Tiny Bikini takibinde 1992 yılından Sonic Youth şarkısıyla bugünün kapanışını yapıyorum. 4 yer albümlerinden Swimsuit Issue. Gülşah Turgut ben, yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Burası Radyo Eksen 96.2 Pazartesi günlerden 31 Ağustos saat 8'e dek bir haftalık aranın ardından ben Güven yeniden yayındayım. Granly Buffalo'dan Fuzzy günün açılışını yaptı. Yeni single'larıyla şimdi Interpol dinliyoruz. This Mirror Waits at Dawn.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Michael Kiwanuka, Tom Misch işbirliği. Money ile Eksen 96.2'de dinledik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ama önce Duran Jones and the Indications, radyolarınızda The Way That I Do.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Romans sonrası arayı fazla açmadı Fontaines D.C. Ekim'de yeni uzunçalar Dopamine Chamber gelecek. Yeni single'ı biz de Radyo Eksen'de gruptan dinledik. Marianne. Sırada Echo and the Bunnymen ve klasikleri The Killing Moon.

0: Radyo80'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo80.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Radyo 80'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

Biraz eskilerden dinledik önce Yeah Yeah Yes, Cheated Hearts, ardından yeni saatin açılışı The Bitter End ve Placebo eksendeydi. 8'e dek ben Güven yayındayım, Arctic Monkeys'le devam ediyor program Teddy Picker.

PJ Harvey'in Mick Harvey destekli kaydı Good Fortune. Uzun zamandır beraber çalıştığı Rob Ellis de bu şarkıda kendisine destek çıkmıştı. Stories from the City, Stories from the Sea albümünden. Eksen'de dinledik 8'e dek. Ben Güven Yayındayım, bir indie rock klasiğiyle bugünkü program devam edecek. New York'tan The Walkman, radyolarınızda The Rat.

0: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 31 Ağustos 1945. İrlandalı efsanevi sanatçı Van Morrison, Belfast'ta dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: Hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir
8: mutluluk getir. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

ha?

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Yeni diziye geçerken kahveni tazele.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears eksendeydi. Hafta sonunu beklemek istemeyenler için şimdi The Cure'dan dinliyoruz. Friday, I'm in Love.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Mallorca çıkışlı La Mecanica'nın imzasını taşıyan Athena Odyssey, seyirciyi akıllı telefon teknolojisiyle sahnenin içine çeken sürükleyici bir fiziksel tiyatro deneyimi. The Guardian'ın yazın izlenmesi gereken gösteriler seçkisine giren yapım, kimlik ve kuşaklar arası bağ keşfe çıkıyor. Athena Odyssey 17-18-19-20 Eylül'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine bakacağız şimdi.
2: We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu hafta Interstellar'la devam ediyor. 3 Eylül'de gerçekleşecek gösterimde Christopher Nolan imzalı Interstellar izleyiciyle buluşuyor. Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in başrollerinde yer aldığı film, insanlığın geleceğini, zamanın sınırlarını ve sevginin gücünü etkileyici bir bilim kurgu anlatısıyla bir araya getiriyor. Film gösterimi 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. MubiFest İstanbul Paribu Art'ta sinema severlerle buluşuyor. Festival kapsamında dünya sinemasında heyecan yaratan yepyeni filmler Türkiye premierlerini yapacak. Dünyanın dört bir yanında sinema severleri bir araya getiren MubiFest, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Festival 5-6 Eylül tarihleri arasında seyirciyle buluşacak. 79. Cannes Film Festivali'nde iki başrol oyuncusuna en iyi erkek oyuncu ödülü kazandıran Coward, Pavel Pavlovski'ye en iyi yönetmen ödülü getiren Atayurdu ve Uncertain Regard bölümünden ödülle ayrılan Miyazma Kampı Türkiye premierlerini MubiFest'te yapacak. Cannes'da büyük beğeni toplayan Arthur Harari imzalı The Unknown ve Na Hong Jin imzalı Hope da Türkiye'de ilk kez MubiFest'te gösterilecek. MubiFest film gösterimlerinin yanı sıra özel konuklarla söyleşiler, canlı müzik performansları, öğrencilere özel etkinlikleri ve yeme içme alanlarıyla sinemanın ötesine uzanan unutulmaz bir hafta sonu deneyimi sunacak. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

90'dasınız. Bugünkü programın yeni saatini 2000'ler başına ait bir şarkıyla açtık. İlk albümünden End of the World News Doors Me Up'la Tom McRae'yi dinledik. Ardından Hooverphonic'le yayına devam edelim. No More Sweet Music.

Walk the Walk. 2018 ilkbaharındaydık. 3 numaralı Gaz Coombs albümü World's Strongest Man'de yer alıyor bu şarkı. Kısa bir araya gitmeden önce bugünkü programda Calexico ve Crystal Frontier dinliyoruz.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Günün coverlarından biriydi Heart of Gold. Malumunuz bir Neil Young şarkısı, Johnny Cash yorumuyla XM96.2'de dinledik 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Eels'dan yeni single var sırada. I'm on standby.

0: derine epe gir, çekilişe katıl.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Radyo Eksen'de yayın
6: kaldığı yerden devam ediyor.
5: 96.2
7: Radyo Eksen.

Backstreet Preachers diskografisinin büyük hitlerinden The Love of Richard Nixon'ın yer aldığı Lifeblood albümünden de dinlediğimiz son şarkı Empty Souls. Eksende bu saatin kapanışını R.E.M. yapacak. Imitation of Life.

0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

2000 model bir The Cure single eksendeydi. Maybe Someday dinledik Blood Flowers isimli uzun çalardan. Radyo eksendeydi. Yine 2000'lerdeyiz ve başka bir İngiliz toplulukla programa devam ediyoruz. Coldplay, The Hardest Parts.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Surprise. Radyo Eksen 96.2'de Warhouse dinledik son yarım saate girerken bugünkü programda. Dusty Springfield'la devam edelim. 60'lardayız. Definitely Dusty albümünden Spook.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Haftanın ilk programında kapanışı L'Imperatrice. Susan Vega'nın ardından Agitation Tropicale'le yapacak. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Ben Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
4: getir. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

kill me. Kill me.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba, ben Çağlan. Bu akşamki Lanet'i Tin Lizzy ile açtık. Johnny the Fox albümünden geldi 1977 tarihli Don't Believe a Word. Sıradaki parça Dio'dan gelecek, Night People.

Dinlediğiniz parça Dio'ya ait Night People. 1987 tarihli Sacred Heart albümünden geldi. Bu Dio'nun 4. albümüydü. İlk 3 albümünde çalan kadro. Gitarda Vivian Campbell, basta Jimmy Bain ki kendisi 23 Ocak 2016'da vefat etti ve davulda Vinnie Appice'den oluşuyordu. Bu kadro Last in Line adı altında bir grup kurup Dio'nun adını şereflendirmek istediler ve Heavy Crown adını taşıyan bir albüm yaptılar. Bu albümden Devil'ı dinleyeceğiz şimdi.

Dinlediğiniz parça Whitesnake'den geldi. Slide It'in albümünden 1984 tarihli Standing in the Shadow. Sıradaki parça Black Sabbath'tan gelecek. Black Sabbath 80'lerin ortasında sadece Tony Iommi'den ibaret hale gelmişti ve kendisinin tek başına eski Black Sabbath kadrosundan tek başına yer aldığı bir albüm Seven Star'dan gelecek şimdi. Vokalde Glenn Hughes'u duyacağız. Danger Zone.

Dinlediğiniz parça Nikki Sixx'in grubu 6AM'den geldi. Prayers for the Blessed adını taşıyan albümlerinden The Devil's Coming'i dinledik. Sıradaki parça Norveçli Theater of Tragedy'den gelecek. 2006 yılında çıkarttıkları Storm albümünden aynı isimli şarkıyı dinleyeceğiz.

Theater of Tragedy'den geldi Storm. Grubun bilindik vokalisti Liv Kristin ayrıldıktan sonra 2004 ve 2010 yılları arasında Theater of Tragedy'ye vokalistlik yapan Nell Sigland bu şarkıdaki vokaldi. Aynı zamanda başka gruplarda da backing vokal yaptı kendisi. Bunlardan bir tanesi Dark Tranquility. Fiction albümünde The Mundane and the Magic şarkısında kendisinin vokalini duyuyoruz. Şimdi o şarkıyı dinleyelim.

Dinlediğiniz parça Amerikalı gotik rock grubu Domin'den geldi. Grubun 3. albümü Beautiful Crush'tan The Scene'i dinledik. Sıradaki parça Anathema'dan gelecek. 93 tarihli Serenades albümünden bir parça bu albümde. Daha sonra vokali Vincent Kavanagh'a devredecek olan Darren White'ın sesini duyacağız. Sleepless.

Dinlediğiniz parça King Diamond'ın en sevdiğim albümü 2000 tarihli House of God albümünden geldi, Just a Shadow. Sıradaki parça Billy Idol'ın 2014 yılında çıkarttığı son albümden gelecek. Kings and Queens of the Underground adını taşıyan bu albümde Billy Idol ilk dönemki gitaristi Steve Stevens'la çalışmıştı. Steve Stevens bildiğiniz üzere Michael Jackson'ın Bad albümünde Dirty Diana şarkısında çalmış olan gitarist. Bu albümden bence Billy Idol'ın son yıllarda yaptığı en iyi şarkıyı dinleyeceğiz. Postcards from the Past.

Dinlediğiniz parça Bon Jovi'den geldi, New Year's Day. Bu şarkı grubun son albümü This House Is Not For Sale'de yer almaktaydı. 96.2 Radyo Eksen'de Lanettesiniz. Şimdi Samson'la devam edeceğiz. Samson vokalisti Bruce Dickinson'la tanınan bir grup. Bruce Dickinson Iron Maiden'a girmeden önce. Grupla son albümünü Shock Tactics adı altında yayınlamıştı 1981 yılında. Bu albümden bir şarkı Riding With The Angels.

Bruce Dickinson demişken kendisi 92 yılında Iron Maiden'dan ayrıldıktan sonra yola solo devam etmişti. İkinci albümü Iron Maiden'da olmadığı dönemde piyasaya çıktı. 94 tarihli Balls to Picasso. Şimdi bu albümden bir klasik dinleyeceğiz. Tears of the Dragon.

Dinlediğiniz parça İsveçli grup Ghost'tan geldi, His. Şimdi Yunanlı bir grup var sırada. Tabii ki her zaman çaldığım bir grup Rotting Christ'tan gelecek, You My Flesh.

Dinlediğiniz parça Tesla'dan geldi, Paradise. Bu akşamın son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Sebastian Bach'tan gelecek. Skid Row'un eski vokalisti 2007 yılında çıkarttığı solo albümü Angel Dumb'dan By Your Side ile lanette olacak ve kapanışı 2003 tarihli Prey albümünden Tiamat yapacak, Divided. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

cast aside.

my thoughts cast aside, emotions overcome.